0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara David Bey. Ulevo Siharuts. Çahutebizda